Neely Jackson alongside Isaac Hayes. You Never Crossed My Mind. Taking you way back into time. And of course, served you with music from Phil Collins. Also came through with Can't Stop Loving You. JC with Just Say Yes. Beautiful stuff. Yeah, pursuing melodies and music. Of course, ever that talks to your heart and soul. Of course, looking at the time, it is just 25 minutes. Yep, heading straight to the album, the 12th. And right about now, yep, we're still together on the station that listens to the show. Still is the Wings of Love, spreading love, peace, romance, and nothing more other than sweet than love itself. 9 to 12, Monday to Thursday. Of course, yep, it is the time of the show where you and us gotta head straight to the bedroom sounds. Be advised that this feature is not for persons under the age of 18. Parental guidance, it is indeed advised. Bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana bana